Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama söyle.

0: Beni düşünme sen. Kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma. Alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır sıcak sıcak. Elveda gülüm. Elveda.
1: Telefonu bırak. Yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kitaplarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim, yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden, merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Ferit'in ilk albümünün açılış şarkısı Aldırma Deli Gönlüm'le başladık. O zamanlar şarkılar daha mı güzeldi? Ya da çocuklukta şarkılar bize daha mı güzel geliyordu diyeceğimiz şarkılardan bir tanesi.

Nanan Zaman albümünün keyifli şarkılarından bir tanesi. Gönül sonrasında Reyhan Karaca'ya sözü bırakacağız ve 1997 yılındayız. Şarkımızsa Sevdik, Sevdalandık.

90'lı yılların en sevilen gruplarından bir tanesi İzel Çelik Ercan. İşte yeniden albümünü 1993 yılında çıkardılar. Albümün çıkış şarkısını çalıyorum şimdi sizlere.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülke.

şimdiki parçaları gördükçe eskileri çalıyorum diyenlerdensiniz muhtemelen. Geri geri gidiyorum ve birçoğumuz orada kalmaya devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun en keyifli şarkılarından bir tanesi Festival albümündeyiz ve Ara Beni Lütfen.

Türk popüler müziğindeki bana kalırsa en güzel slow şarkılarda ilk beşin içerisine girebilir. Ferdi Anıl Yarkın sonuna kadar sonrasında bugün kapanış şarkımız Sezen Aksu'dan Güllerim Soldu. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: siteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Ülkemiz genelinde Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456.050 adet otomobilin %41,8'i benzin, %31,6'sı hibrit, %17,8'i elektrikli, %7,8'i dizel ve %1'i LPG yakıtlı araçlardan oluşurken en çok tercih edilen renkler ise sırasıyla gri, beyaz, siyah ve mavi oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, markalaşma sürecinin tüm kent paydaşlarının katkısıyla ve ortak akılla yürütülmesi gerektiğini belirterek, Mersin olarak kentin markalaşma yolundaki bu birlikteliği yeni bir modelle hayata geçireceğimizden eminiz dedi. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediye Spor Kulübü eski başkan yardımcısı AŞ tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Mersin'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı. Onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının otomobille kaçarken yakalandığı operasyonlarda çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Mersin'de geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği evin balkonunda bu kez anneanne akıma kapılarak yaralandı. Olay Akdeniz ilçesi Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke'nin tarihi, turizmi, tarımı ve ekonomik potansiyeline değinerek ilçenin sahip olduğu değerlerin daha etkin tanıtılması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basının işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Silifke'de belediyeye hizmet veren temizlik aracı sürücüsü görev sırasında aracı izinsiz kullanırken polis tarafından alkollü yakalandı. Olayın ardından adli soruşturma başlatılırken Silifke Belediyesi de sürücünün iş akdini feshetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü arabayı çekerken aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle yere yığılan at tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Koruma altına alınan at Antalya'dan bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Öte yandan atın sahibine para cezası uygulandı. Mersin'de muzun fiyatı bahçede 25-30 TL'ye kadar düştü. Üreticiler 100 ile 120 TL arasında satılan ithal muzun yerine bahçede 30, pazar ve marketlerde 50 ila 70 TL arasındaki yerli muzun tüketilmesini önerdi. Mersin'de ailesiyle gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki çocuk suda kayboldu. Dalgıç polisler tarafından bilinci kapalı halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu sahilinde yaşandı. Mersin'in Anamur ilçesinde kurulan Anamur Kadın Girişim Kooperatifi, coğrafi işaretli Anamur muzundan tamamen doğal ve katkısız yöntemlerle muz lokumu ve muz lifinden elde edilen hijyenik pamuk üretimi yaparak ilçeye inovatif katkı sundular.
6: Run! Radyo Ülkü.
8: Mersin'e rüzgar ve yangın riskine karşı uyarı geldi. Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Orman Genel Müdürlüğü yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini en üst seviyeye taşıyacağı uyarısında bulundu. Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporunu değerlendirerek Türkiye'nin gıdayla erişimde önemli başarılar elde ettiğini, ancak sağlıklı beslenme maliyetleri, obezite oranları ve tarımsal destek politikalarında atılması gereken kritik adımlar olduğunu, baklagil desteğinin sağlıklı beslenme imkanı sunabileceğini vurguladı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati ve Ali Kıratlı'ya iletti. Başkan Veysel Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda modern sanayi sitesi ihtiyacından kredi faizlerinin düşürülmesine kadar birçok talep rapor halinde milletvekillerine sunuldu. Türkiye'nin en önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de limon üreticileri zor bir dönemden geçiyor. Yeni hasat sezonuna yaklaşık bir ay kala depolardaki ürünlerin fiyatı 55 lira seviyelerinden 25-30 liraya kadar geriledi. Çiftçinin borcu borçla kapatmaya çalıştığını belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Türkiye'den bu yılın ilk 6 ayında 911 milyon 35 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın Ocak-Haziran döneminde 807 bin 114 ton turunçgil dış satımı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus'ta toprağa verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar sahilinde denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kaza Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de yürütülen proje çerçevesinde balıkçı oltalarına takıldıktan sonra tedavi edilen Göksu ve Mersin isimli iki yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında merkez ilçe kaymakamlarının katılımıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının çiftçiyi derinden sarstığını vurgulayarak önümüzdeki yıl ürettiği üründen ne kazanacağıyla ilgili herhangi bir netlik yok. Üretim maliyetlerimiz her geçen yıl artarak devam ediyor, ancak bu artış maalesef pazara, yani satış rakamlarımıza yansımıyor. Çiftçi borcu borçla kapatıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına 5 mahallede 3000 dönümlük mısır ekili alanın zarar görmesine neden oldu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, zarar tespit çalışmalarının ardından mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulunacaklarını açıkladı. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 119.101 araç kontrol edildi, 1.366 araç trafikten men edildi, 1.840 ticari taksi denetlendi. Mersin il genelinde son bir haftada çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 662 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. 5 yabancı uyruklu şahsın da düzensiz göçmen merkezine gönderildiği açıklandı. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin yaşamını yitirdiği elektrik akımı faciasının ardından aynı bölgede yeniden elektriklenme yaşandığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan Birlikte EMO platformu, sürecin dedikodu veya yüzeysel beyanlarla değil, bağımsız bilirkişi ve ölçüm cihazlarıyla aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin vatandaşları 417 bin TL'den fazla dolandırdığı belirlendi. Mersin'in Silifke ilçesi Susanoğlu sahilinde şezlong satışı yapan işletmenin plajda oturanların üzerine kum atarak kaldırmaya zorlaması üzerine harekete geçen Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Halka açık sahili işgal eden ve vatandaşları sahilden çıkarmaya çalışan işletme çalışanlarına tepki veren vatandaşlar şikayetçi oldular. Mersin Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Adem Yaşat, piyasalardaki durgunluğun yanı sıra esnafın finansmana ve krediye erişimde ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, bu zorlu sürecin aşılması için ilgili kurumların daha güçlü destek mekanizmalarını devreye almasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yaz aylarında etkisini arttıran sıcak hava dalgalarının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için hayati risk oluşturduğunu belirten check-up uzmanı Doktor Ayşegül İşlek Yüksel, güneş çarpması yalnızca güneş altında gelişmez. Kapalı ve aşırı sıcak ortamlarda, yoğun egzersiz sırasında ya da sıcak araç içinde de ortaya çıkabilir. Tedavide en önemli unsur zamandır. Hızlı soğutma hayat kurtarır dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken çok sayıda angus cinsi büyükbaş hayvan telef oldu. Kaza Silifke-Mut karayolunda meydana geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan yangın söndürme helikopterlerinin, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 1-4 Ekim 2026 tarihlerinde yapılması planlanan Beach Tour Mersin etabı federasyonun aldığı kararla takvimden çıkarılırken iptalinin gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Organizasyon geçtiğimiz yıl Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi sahilinde yapılmıştı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü,
8: Ülkü. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, uyuşturucudan organize suç örgütlerine, çetelerden kadına yönelik şiddete ve trafikte terör estiren magandalara kadar toplum huzurunu bozan hiçbir yapıya göz açtırmayacaklarını belirterek, hukukun kabul etmediği ne varsa biz karşısında olacağız dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, bankaları bölge müdürlüklerini Mersin'e taşımaya davet ederek Mersin'in önümüzdeki dönemde önemli bir ticaret merkezine dönüşeceğini, kentin ekonomik potansiyelinin ve büyüme ivmesinin bölgesel yapılanmalar açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Mersin'de elektrik akımına kapıldıktan sonra yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci için ailesi, mahalle sakinleri ve avukatları bir araya gelerek sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi. Yapılan açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların hesap vermesi istendi. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Mustafa Turgut'un Haziran ayında rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası belediyenin ödeme krizi yaşadığı ortaya çıktı. Kent lokantasına ürün temin eden market yöneticileri astıkları pankartta Silifke Belediyesi kent lokantasına gözde marketten alınan gıdalar ödenmediğinden dolayı Silifke Belediyesi'ne gıda satışımız yoktur denildi. Mersin Çevre Platformu sahilleri ele geçiren mikroplastik atıklara karşı Silifke'de yaptıkları açıklamada uyarılara rağmen önlem alınmadığını, plastik atıkların çevre felaketine yol açtığını, kirliliğin zincirleme olarak insanların sofrasına kadar ulaştığını belirtti. Mersin Eczacı Odası, Mezitli'de nöbetçi bir eczaneye düzenlenen saldırıya tepki göstererek sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi istendi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık mahallesi sınırlarında evlerin ve ağaçlık alanların olduğu bölgede otluk alanda çıkıp büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle zamanında kontrol altına alınarak söndürüldü. Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Antep fıstığı üretiminde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik teknik personeller tarafından Senir Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Mersin'in Mut ilçesinde motosiklet otomobile arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza Mut Kozlar yayla yolunda meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde 2 farklı noktada vinçle minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlarda vinç ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi'nde yetişen kaliteli incirlerde hasat dönemi başladı. Kendine özgü iklimi ve verimli topraklarıyla öne çıkan bölgede üreticiler sezonun ilk ürünlerini toplamaya başlarken ilk incirlerin kilogramı 250 TL'den alıcı buldu. Mersin'de faaliyet gösteren Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Japon temsilcileri ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda yatırım imkanları, yeşil sanayi, dijital dönüşüm ve iki ülke arasındaki olası işbirlikleri ele alındı. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından hazırlanan Öğrenci Dostluğu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Mersin'de sağlık için yüzmeye başlayan zihinsel ve ortopedik engelli Ali Eren Durgut 3 kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Mücadele ettiği 5 kategoride madalya sevinci yaşayan Ali Eren başarısını milli takıma taşımayı hedefliyor.
9: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: Mersin Valiliğince şehir hastanesinin trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut trafik durumu değerlendirilirken araç ve yaya ulaşımının güvenliğinin arttırılmasına yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle son günlerde peş peşe orman yangınları çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan risk taşıyan Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ile uyarı geldi. Uyarı mesajında açık alanda ateş yakmayalım, en küçük duman veya alev gördüğünüzde 112'yi derhal arayalım denildi. Mersin'in Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye genelindeki 2B arazisi kullanıcılarının yıllardır süren tapu beklentisini gündeme taşıyarak kadastro çalışmalarının hızlı tamamlanarak arazilerin mevcut kullanıcılarına adil ve yerel ekonomik şartlara uygun koşullarda satılması gerektiğini savundu. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yenişehir ilçesi Çavak mahallesinde yapımı tamamlanan 1072 TOKİ konutunun anahtarlarının 3 Ağustos pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, küçük işletmelerin ve genç girişimcilerin desteklere ulaşmakta zorlandığını ifade ederek KOSGEB desteklerinin büyük bölümünün büyük ölçekli işletmelere yöneldiğini söyledi. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İyi Parti Mersin İl Başkanlığı, Tarsus Mersin'de yapımı süren Çeşmeli Erdemli otoyollarının şehir içi geçişlerde ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk mahallesinde sitelere girerek binaların içinde gezindiği ve hırsızlık amacı taşıdığı iddia edilen 3 kadın şüpheli site sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için hamile kılığına girdiği ileri sürüldü. Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu mahallesinde 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli ise 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesi kum mevkiinde deniz kaplumbağalarının koruma bölgesinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Mersin'de yer alan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda 24 ton çikolata yüklü seyir halindeki tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde okuma ve ders çalışma merkezinin temeli atıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi kütüphanelere destek olmak amacıyla birlikte kitap topluyoruz kampanyasını başlattı.
10: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

bonusla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

size Türkiye'de yaşanan ilkleri anlatayım istiyorum. Mesela ilk olarak Anneler Günü'yle başlayabiliriz. 1908 yılında başlatıldı biliyorsunuz Anneler Günü. Anneler Günü'nde size hikayesinden de bahsetmiştim. Türkiye'ye biraz geç geliyor. 1955 yılında ilk defa Kadınlar Derneği'nin aracılığıyla kutlanıyor. Mayıs ayının ikinci pazar günü de ondan sonra her yıl kutlanmaya başlanıyor. Şu anda bizi dinleyen bütün annelerimize armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı. Her ne kadar Anneler Günü geçmiş olsa da benim için her gün Anneler Günü. Anneler kıymetli, anneler başımızın tacı. Hepsinin elleri.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşuyoruz. Dünyanın ilk arabalı vapuru var sırada. Şimdi 1871 yılında dünya tarihine geçecek bir araç bizlerle buluşuyor. Tarihin ilk arabalı vapuru Türkiye'de görev yapmaya başlıyor. Suhulet ismindeki arabalı vapur. Bu arada suhuletin anlamı inceliktir. İstanbul halkının hizmetine giriyor. Çanakkale Savaşı'na bile katılan suhulet 78 yıl boyunca hizmet

En keyifli şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le de bugün Türkiye'deki ilkleri konuşuyoruz. İlk borsadan da bahsetmek istiyorum size. Ekonomik alanda çalışmalara 19. yüzyıl sonunda hız veren Osmanlı Devleti'nde ilk borsa 2 Aralık 1873 günü açılıyor. Dersaadet Tahvilat Borsası, sonrası diğer borsalarda zaman içerisinde açılıyor tabii ki. İlk Türk Bankası'ndan da bahsedeyim hemen zamanımız varken. Osmanlı döneminde açılan ve ilk Türk Bankası ünvanını Osmanlı Bankası taşıyor. Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerine devam etmiş ancak daha sonra finans dünyasına veda etmiş. 1863 yılında açılan bankanın şimdilerde adı sadece tarihte anılıyor. 1847 yılında açılan İstanbul Bankası ise yabancı sermaye ile Türkiye'de açılan ilk banka.

Gül Günegül'le de bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşuyoruz. Sırada ilk Atatürk heykeli var. Cumhuriyet'ten önce Atatürk heykelleri birçok yerde halkı selamlamaya başlıyor ama ilk Atatürk heykeli 3 Eylül 1926 günü Gülhane Parkı'nda.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne güle.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
3: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşuyoruz. Çikolata şirketlerine geldi sıra. Ünlü bir firma 1909 yılında Karaköy'de ilk defa satış ofisi açarak çikolata macerasını başlatıyor Türkiye'de. 1927'de ise yine aynı firma Feriköy'de ilk çikolata fabrikamızı açıyor. Ve 1955'e gittiğimizde ilk elektrikli tren bizi karşılıyor. İstanbul'un banliyösüyle bağlantıyı sağlayan en önemli araçlardan birisi Halkalı Sirkeci tren hattıydı bir zamanlar. 1955 yılında bu hatta ilk defa elektrikli tren kullanılmaya başlandı.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gül Güne Gül'le devam ediyor. Bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri anlatıyorum size. Afiş sanatının ilk öncüsünü de listeme katmak istedim. İhap Hulusi Görey, Türk grafik sanatının kurucusu ve illüstrasyon sanatının Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olup reklamcılığın ilk büyük isimlerinden bir tanesi. En çok bilinen işleri Türk markaları için yaptığı tasarımlar, birçok devlet kurumunun kurumsal kimliğini oluşturmuş ve bunları yaparken de aslında yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin görsel kimliğinin oluşturulmasında büyük de katkı sağlamış isimlerden.

Türkiye'nin ilk müzesi hangisidir merak ediyor musunuz? Hemen anlatayım. Türkiye'deki ilk müze çalışmaları Aya İrini'de başlıyor. 3. Ahmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinden gönderilen eserler Tophane'de damat Fethi Paşa tarafından Mecmai Eslihai Atika, yani eski silahlar koleksiyonu ve Mecmai Asari Atika, yani eski eserler koleksiyonu isimleri altında iki ayrı bölüm olarak Aya İrini'de toplanmış. Bu müze 1875'te Çinili Köşk'e taşınıyor daha sonra. 1908'de yeni bir askeri müzenin kurulması için Aya İrini'de çeşitli tarihsel malzemeler depolanıyor. 1949'a kadar askeri müze olarak hizmet vermiş. Hemen araya ilk Türk avukatı da sıkıştırmak istiyorum. Türkiye'de avukatlık yapan ilk Türk, Kremizade Neşet Molla. 1843 ile 1906 yıllarında yaşayan Neşet Molla, Reşit Efendi'nin oğlu. Mezun olduktan sonra 1892 yılında İstanbul'da avukatlığa başlıyor. İlk Türk avukat. Aynı zamanda Kremizade Mecmuası ve Fihristi ile Ahlak adlı iki tane de eseri mevcut.

0: vereceğim ben
1: size. Bugün ülkemizde yaşanan ilkleri anlatmaya çalışıyorum size, zamanım yettiğince. İlk bale okulundan da bahsetmek isterim. 1948 yılında İngiliz Kraliyet Balesi'nden ülkemize bir yetkili davet ediliyor ve onun çalışmalarıyla 1948 yılında İstanbul Yeşilköy'de ilk bale okulu açılıyor. 26 tane öğrencisi varmış o zamanlar. Yine bale okuluna İngiliz Kraliyet Balesi'nden Joy Newton atanmış. Böylece Türk balesi İngiliz balesinden örnek alınarak başlıyor. 1950 yılına kadar da İstanbul'da kalan bale okulu o yıl Ankara'ya nakledilmiş. 1957'de ilk mezunlarını da vermiş neticede. Uzun süre Ankara Devlet Konservatuarı bünyesinde kalan bale bölümü 1963 yılında Devlet Balesi adı altında bağımsız bir grup olarak çalışmalarına başlamış.

0: Güne Gülle, Güne Gülle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo Ülke.

Bugün Türkiye'de yaşanan ilkleri konuşmaya devam ediyoruz. Daha anlatacağım çok şey var da inşallah hepsini bu iki anonsa, üç anonsa sığdırabilirim diye birazcık paniklemiş durumdayım. İlk cam fabrikasını da anlatayım size Türkiye'deki. Çağdaş gereklerine uygun anlamda ilk cam fabrikası 17 Şubat 1934'te İş Bankası öncülüğünde İstanbul Paşabahçe'de kuruluyor. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası adlı bu kuruluş Türkiye'nin cam gereksiniminin büyük bir bölümünü karşıladıktan sonra yurt dışına da ihraç ürünler üretiyor o dönemlerde. Bu arada hazır zamanımız varken ilk festivalden de bahsedeyim. Atatürk tarafından 1931'de Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen Balkan Oyunları Festivali ülkemizde ilk festival oluyor. İlk tiyatro festivali ise devlet tiyatroları tarafından 1959 yılının Mayıs ayında Antalya Aspendos'ta düzenleniyor. Biliyor muydunuz?

0: Gülle.
1: Radyo Ülkü.
2: İlk Türk gazetecinin Çapanzade Agah Efendi olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de yaşanan ilkler bugün konumuz ve tabii ki ilk Türk gazeteciden de bahsedeceğim size. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali de aslında o yayınlıyor. 21 Ekim 1860 günü çıkan bu gazetenin en önemli yazarı da Şinasi. 2 yıl sonra Şinasi gazeteden ayrılıyor ama Agah Efendi tam 6 yıl sürekli olarak gazetesini çıkarmayı başarmış. Güreş dalında da ilk dünya şampiyonu olan güreşçimiz Kara Ahmet'tir. 1897 yılında Avrupa'ya giden Kara Ahmet yaptığı bütün karşılaşmaları kazanıyor o dönemde. Fransa'da 1899'da dünya şampiyonası düzenleniyor ve Kara Ahmet'in Greco-Romen dalında katıldığı karşılaşmalar dünyanın en önemli güreşçilerini tuşla yenerek dünya güreş şampiyonluğunu elde etmesiyle son buluyor. Gözüm

Ülkemizin ilklerini konuşuyoruz bugün programda. Anlatmaya doyamadığım bir konu. Gerçi anlattığım hiçbir konuya doyamıyorum ama bugün bir başka galiba. İlk güzellik yarışması ve kraliçesinden de bahsetmek istiyorum size. Türkiye'de ilk güzellik yarışması 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından düzenleniyor ve Feriha Tevfik Dağ ilk güzellik kraliçemiz oluyor. Cumhuriyet'in ilanından 6 yıl sonra yapılıyor bu yarışma. 2 Eylül 1929 günü Cumhuriyet Gazetesi binasında yapılan seçimde Feriha Tevfik Türkiye güzeli olurken Semine Hanım ikinci, Matmazel Araksi de üçüncü güzel ilan ediliyor. Bir de Türk doktor tarafından bulunan bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Bir Türk doktoru olan Hulusi Behçet tarafından ilk defa 1937 yılında teşhis edilen ve bu nedenle uluslararası literatürde soyadıyla anılan Behçet hastalığından. Genelde deri altı göz, beyindeki kan damarlarının iltihaplanmasına yol açan, sebebi bilinmeyen, nadir görülen bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık bu. En çok böyle 30 ile 40 yaşlarındaki erkeklerde görülüyor. Başta Türkiye olmak üzere Çin'e kadar uzanan ülke insanlarında diğer ülkelere nazaran biraz daha sık rastlanıyor. Bununla birlikte dünyanın her yerinde Behçet hastalığı elbette görülen bir hastalık. Dünyada ama en çok Japonya, Türkiye ve İsrail'de görülüyor. Çin.

Dünya savaşlarının bile bitiremediği bir tarihsel sürece sahip biliyorsunuz makyaj sektörü. Ben de bugün bir bilim olarak ele alalım istedim. Sonuçta makyaj malzemelerinin nelerden yapıldığını, işte hangi makyaj modellerinin hangi dönemlerde trend olduğunu, kadınlara özgü bir kavram olmaktan çıkıp sahne sanatlarının da etkisiyle tüm topluma yayıldığı düşünülse de makyaj veya kozmetik sektörü uzun bir tarihsel sürece sahip diyebilirim sizler için. Hepsini anlatmaya da çok niyetliyim bugün programda. Ama arada güzel şarkılar da dinleyeceğiz elbette her gün olduğu gibi. Yükseltebilirsiniz radyolarınızın sesini.

Şimdi tarihi belgelere göre makyaj antik Mısır'da hem medikal hem de estetik amaçlar doğrultusunda ortaya çıkmış, biliyor muydunuz? Bugün makyaj sektörünü konuşacağız demiştim. Mısırlılar özellikle göz makyajının sihirli olduğuna, makyaj yapan kişinin tanrılar tarafından korunduğuna inanıyorlar. Hatta benzer bir inanışla parfüm ürettikleri de söyleniyor. Milattan önce 3000'li yıllarda Çinliler bambumu ve yumurta sarısını kullanarak tırnaklarını boyamışlar. Bu şekilde ojeyi bulmuşlar. Aztekler de bazı böcekler yardımıyla ürettikleri kırmızı boyayla ruju keşfediyorlar. Hatta günümüzde de Louvre Müzesi'nde şimdikilerdeki makyaj çantalarına benzer makyaj kutuları da sergileniyor. Daha fazlası için dinlemede kalın.

0: Bugün size makyaj sektöründen bahsediyorum. Öncelikle tarihiyle başlamak istedim. Antik Mısır'dan sonra makyaj saraya giriyor ve özellikle 1500'lü yıllarda yüzlerini daha beyaz göstermek için donuk ve mat şekilde boyayan saraylılar oldukça belirgin allıklar kullanıyorlar. Muhtemelen görmüşsünüzdür, bir yerlerde karşınıza çıkmıştır internette dolaşırken. Bu durumda aslında Orta Çağ ve Yeni Çağ'da saray ve halk ayrımının oldukça belirgin olmasının göstergelerinden bir tanesi. Saraylılar biraz daha beyaz görünmek istiyorlar. Halk da tarlada çalıştığı için tabii ki biraz daha bronz görünüyor. Kleopatra, kurşun, antimon ve bakır taşı gibi maddelerin yanı sıra kırmızı topraklı göz makyajları yapmasıyla bilinen ilk ünlü isimlerden de bir tanesi.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.
0: Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar üzüldüm ki hangi ara güleyim?
2: Bir uyandım yoktun gitmişsin, umurumda da değil hiç gerisi. Bu sana son kez gel.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke. Radyo.

Gül Güne Gül'le de bugün size makyajın tarihinden biraz bahsediyorum. Tabii ki zararlarından ve faydalarından da bahsedeceğim ama öncesinde tarihini bir anlatmak istedim. Şimdi önceleri göz kalemi ve göz farı gibi kozmetik ürünlerde kullanılan arsenik insan DNA yapısını yok edecek güce sahip olduğu için biliyorsunuz günümüzde artık kullanılmıyor. Günümüzde kurşun insan sağlığına zararları sebebiyle kozmetik sektöründe asla kullanılmıyor. Ayrıca önceden cıva da tüm kozmetik sektöründe kullanılıyordu ama sinir sistemi, işte bağışıklık, solunum ve üreme sistemine zarar verdiği için günümüzde yine tercih edilmeyenlerden bir tanesi. Şimdi sizi Fransız ihtilaline götürüyorum. Ondan sonra makyaj saraydan çıkıyor çünkü. Ve halk da makyaj yapmaya başlıyor. 1800'lü yıllarda Amerikalı yazar ve aktivist Elizabeth Stanton gibi isimlerin kadınların seçme ve seçilme hakkı olmayışını protesto ederken ruj sürmeleri makyaj ve kadının özgürlüğüyle ilişkilendirilmiş. 1920'li yıllarda bronz ten ve yüzdeki bronz makyaj uygulamaları Coco Chanel tarafından popüler hale getiriliyor. Öncelerde çok tasvip edilmese de. Sonrasında da 1940'lı yıllarda uzun süre dayanan ilk ruj piyasaya sürülüyor. Bundan da bahsedeceğim elbette ama iki güzel şarkı var öncesinde.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Makyajın tarihsel serüvenini konuşuyoruz. 1940'lı yıllara götürüyorum sizi. Çünkü uzun süre dayanan ilk rujun piyasaya sürülme tarihi bu. Yine aynı dönemde rimel, yani maskaralar da hayatımıza giriyor. İlk kez kullanılmaya başlanıyor. 1920'lerde dumanlı göz makyajı ilk kez görülmeye başlanırken 30'lu yıllarda en popüler makyaj malzemesi vazelin. Çünkü vazelin mat farları parlatmak ve kaşları sabitlemek için kullanılıyor o dönemlerde. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük bir zarar gören kozmetik sektörü 1950'li yıllarda endüstrileşme ve makyaj malzemelerinin üretiminin artmasıyla tabii ki büyük bir dönüş yapmış. Yine 1950'li yıllara gidecek olursak film yıldızlarının günümüz makyajlarına yakın makyajlar yapması da filmleri izleyen halkın da tabii ki makyaj yapıp film yıldızı gibi olmak istemesini ve dolayısıyla da sektörün güç kazanmasını sağlıyor. Az sonra size 1960'lı yılları anlatacağım. Şarkıların hemen sonrasında dönüp geliyorum.

Gül Güne Gül'le de bugün makyajın tarihsel serüvenini anlatıyorum size. 1960'lı yıllara gittik şimdi. Makyajda gözler biraz daha ön plana çıkıyor. Kuyruklu eyelinerlar, işte takma kirpikler hemen hemen herkeste görülüyor o dönemlerde. 50'li yılların kırmızı ruj ve allık popülerliğinin aksine 60'larda dudaklar mümkün olduğunca doğal tonlarda kalıyor. Özgürlük ve eşitlik kavramlarının ön plana çıktığı 70'lerde de disco makyajı ön plana çıktı. Hatırlarsınız muhtemelen filmlerden. Böyle parlak mercan tonları, turuncu dudaklar, işte mavi yeşil tonlarında abartılı farlar özgür ruhu temsil ediyor o dönemlerde. Sonrasında da yakın tarihe, yani 1980'lere şöyle bir baktığımızda işte disco müziği, farklılığı, yıldızlarla dolu kulüpleriyle kadınları makyajda farklı stiller aramaya yöneltiyor. İşte kabarık saçlar, canlı maviler, pembeler, morlar, ışıltılı dokunuşlarla gökkuşağına benzer bir görünüm yaratarak dönemin çılgın ve eğlenceli kimliğini birazcık pekiştiriyor. Tarihte ilk kez L'Oreal markası erkekler için de bakım ve güzellik ürünlerini piyasaya sürüyor bu arada. Bu yıllardan sonra da aslında artık bütün dünya değişiyor. Şarkıların sonrasında konuşmaya devam edeceğiz.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Gül Günegül'le de bugün makyajın tarihsel serüvenini anlatıyorum. Şimdi 1980'lerden sonra artık dünya değişti demiştim. Tabii ki makyajın cinsiyeti olmadığı gibi gelişimi ve erişimi de artıyor. Artık böyle isteğe göre de şekilleniyor ve insan sağlığına etkisi kimya biliminden de yararlanarak daha kullanışlı bir hale geliyor. Testler, deneyler bilimin ışığında biliyorsunuz insana güzellik katan ne varsa adeta güncelleniyor ki bu sebeple artık makyajın nasıl yapılması gerektiği ortalama ve kişinin nasıl görünmek istediğine göre değişkenlik gösteriyor. Yani artık yanlış makyaj yok. Doğru makyaj teknikleri var ve o da kişinin nasıl görünmek istediğine göre değişiyor bana soracak olursanız. Bu arada makyaj demişken kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar ve sağlığa zararlarından da biraz bahsetmek istiyorum size. Yine iki güzel şarkı dinleteceğim ama hemen öncesinde.

Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar ve sağlığa zararları dediğimde elbette aklınıza gün içerisinde kullandığınız çeşitli kozmetik ürünler gelecektir. Gün içinde farkında olmadan birçok kimyasala maruz kalıyoruz aslında, biliyorsunuz, ve bunların birçoğunun ne yazık ki farkında bile değiliz. Özellikle de çok masum görünen ve aslında güzelliğimiz ve bakımımız için işte saçımızdan cildimize kadar kullandığımız kozmetik ürünler içerisinde sağlığımıza etki edebilecek çeşitli kimyasallar barındırıyor. Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar sadece kullanıcılarına zarar vermekle kalmıyor elbette. Sulara ve hatta çeşitli yollarla toprağa da karışarak çevreye de zarar veriyor. Bulunduğumuz çevrenin zarar görmesi, biliyorsunuz, tüm insanlığın zarar görmesi anlamına geliyor. O yüzden üreticilerin bu kimyasalları kullanmaması için böyle tüketicilerin bilinçli olması oldukça önemli. Kozmetik ürünlerinin zararları hakkında bilgi sahibi olarak buna göre satın alma yapmak gerekiyor. Son yıllarda tabii ki tüketici farkındalıkları arttı, biliyorsunuz. Artık insanlar biraz daha doğal ürünleri tercih etmeye başladılar. Fiyatları biraz daha pahalı olsa da bana soracak olursanız sağlık söz konusu olduğunda fiyatı görmemek lazım. Şimdi size mesela yapılan bir araştırmadan bahsedeyim. Bir kadın bir gün boyunca vücuduna yaklaşık 515 farklı kimyasal uyguluyor. Evet, yanlış duymadınız. Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasalları hayatımızdan çıkarmak oldukça zor gibi görünse de yeterli bilince sahip olduktan sonra ciddi oranda aslında azaltmak mümkün. Sağlıklı olabilmek adına hem beslenmemizde hem de böyle kullandığımız kozmetik ürünlerde az önce de söylediğim gibi birazcık seçici davranmak zorundayız. Hazır mısınız peki, size birazcık bu kimyasallardan bahsedeceğim. Biraz gözünüzü korkutacağım ama şu anda introm çok müsait değil. Şarkıların hemen sonrasında dönüp geliyorum.

0: Kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar ve zararlarından bahsedeceğim demiştim size. İlk olarak parabenle başlayalım. Neredeyse tüm kozmetik ürünlerinin içerisinde bulunuyor biliyorsunuz. Farklı farklı isimleri, farklı farklı formları var. Kozmetik ürünlerinin içine konma sebebi de bakteri küf oluşumunu engellediği için ürünlerin raf ömrünü birazcık uzatıyor. 2004 yılında İngiltere'de bir makale yayınlanmış. Kanser hastalarından alınan biyopsi örneklerinde paraben maddesine rastlandığı bildiriliyor. Evet, bu makalede 20 meme kanseri hastasından toplanan dokularda paraben biriktiği tespit edilmiş. Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalarda parabenin meme kanseri riskini arttırdığına yönelik sonuçları destekliyor. Ardından 2006 yılında Japonya'da yapılan bir araştırma var. Metil parabenin UV ışınlarına maruz kalındığında deride oluşabilen hasarları arttırdığı sonucunu ortaya çıkarmış.
1: Lafını balla bölüyorum, eline verme gidiyorum.

0: seni.
1: Kozmetik ürünlerde kullanılan zararlı kimyasallardan bahsedeyim demiştim ama makyajın tarihiyle aynı güne sanıyorum sıkıştırmamak lazımmış. Zamanımız çok azaldığı için sanırım anlatacaklarımı anlatamayacağım size ama bambaşka bir programda bu kozmetik sektöründeki kimyasallardan size söz veriyorum, bahsedeceğim. Son olarak sentetik boyalar ve renklendiricileri de araya sıkıştırayım istiyorum. Petrol ve türevi maddelerden elde edilen bu sentetik renklendiriciler kanserojen madde kategorisine giriyor ve insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit ediyor. Renklendirici maddeler üzerinde yapılan araştırmalardan sonra bu maddelerin kesinlikle kanserojen olduğu da açıklandı. Bu sentetik boyaların içinde ayrıca kurşun, alüminyum, potasyum ve baryum rujdaki renklerin akmasını ve bulaşmasını önlemek için sabitleyici bir madde olarak da kullanılıyor. Lütfen kozmetik malzemesi alırken en doğal olanını tercih edin. Ucuz olanını değil.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo Pirinç 249.90. Avoya Altılı Sade Maden Suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor Şampuan 650 mililitre 169.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: zehir de versen bal derim.
1: Radyo Ülkü 24 saat

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarını. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle.

kendine tuzağım. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevdam, hoş geldin.

yarası. Orta yerde kalmışız, elimizde kirmani. Taşı deler temreni, neyleriz eğleni. Biz ayakta ölmüşüz.

bildik bu devrana. Biz ayıp değilmişiz, muradımız yiğitlik. Bize canan can gerek, bize canan can gerek. Bu devrana han gerek, her gönle sultan gerek.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kapılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

karnım sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat

0: En iyi müzik, en iyi program.
1: Bana reva mı bu haktan, yaradandan, illallah ayrılıklardan, gözdeki yaştan, kalpteki taştan.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiğ'i ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

bebekteni. Sözün kalbimde çiçek seli. Lanet olsun yokluğuna, hasretim hiç bitmedi.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa benim de çok sevdiğim bir şarkıyla başladık. 1995 yılına ait Hakan Peker'in ilk albümünden Aşkımız Göze Mi Geldi? Şarkının Eda ve Metin Özülkü tarafından yazıldığını da not olarak söylemek isterim sizlere. Evet, devam ediyoruz. Yine o yıllardayız. Robert Hatemo, Aşkın Kanunu keyifli bir cover. 90'larda da evet cover yapılıyordu. Belki bu yıl kadar çok değildi ama o zamanlarda sevdiğimiz coverlardan bir tanesi.

Retro'ya devam ediyoruz. Yeşim Salkım'ın ilk albümü Hiç Keyfim Yok'ta yer alan güzel şarkılardan bir tanesi Onla Tunç bestesi. Ben yoldan gönüllü çıktım. 94 yılına ait olduğunu çalışmanı hatırlatmak isterim ve şimdi sırada Fatih Erkoç var. Sultanımı dinleyelim.

Aslında çok da farkında olmanın üst üste illaki onunla Tunç'un elinin, ayağının, yüreğinin değdiği şarkılara yer veriyoruz. Nilüfer'le devam edeceğiz. Onunla Tunç'un yapımcılığını üstlendiği yine yeni Yeniden albümünden çok keyifli bir şarkı. Albümle aynı adı taşıyor. Dinleyelim. Bu arada bu şarkının tutkunu çok fazla. Manga yorumladı. Daha öncesinde Sezen Aksu da yorumladı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

iyice bir sevda. 90'lar dendiği zaman akla gelen ilk parçalardan birisi. Gitar solosu düzenlemesi, kıvır kıvır sallanan yandan küt bonusumsu saçlarıyla Ege. Çoğu aşina parçasında olduğu gibi Onur Mete vokali ve klibinden de bilindiği üzere Deniz Seki.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo Ülke.
17: Uyan.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

bebek teni. Sözün kalbimde çiçek seli. Lanet olsun yokluğuna, hasretim hiç bitmedi.

olduğumda kime sarılsam küstüm, yarım bıraktım. Düşüp kalmak bana çok yakışmış. Niyet söylenmez, ruh da saklıymış. Her yanım aşk kesin, annem haklıymış.

0: kalp onsuz da tütsün.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Her zaman her yerde.
10: Radyo Ülke.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
10: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adalar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı senin adın. Geç.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan?

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde, Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum seni kaybetmek.

0: Resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, geç

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

zulmeden zalimin, resmini hedefe as gitsin ahbap. Anılar çağrışıp çıldırdığında, anılar çağrışıp dellendiğinde, anına bir kurşun çak gitsin ahbap. Gönlüne bir mezar kaz

Sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.